Taka-ta-janta, tarikata-gatim. Taka-diku-tadim, genaton, tata-janta, taka-ta-janta, tarikata-gatim. Taka-diku-tadim, genaton, tata-janta, tarikata-gatim. Taka-diku-tadim, genaton, tata-janta, tarikata-gatim. Taka-diku-tadim, genaton, tata-janta, tarnan, tata-rum, tata-din, tata-rikata-gatim. Tiki-natum, genaton, tati-genaton, taka-tati-genaton, taka-diku-gatim.